DJ'si Rex'le Gomez Cardi B, Taki Taki 707. Herkese merhabalar, günaydınlar. İyi haftalar, Serdar ben. Sabah moduna hoş geldiniz. Yine birlikteyiz. Ona dek yanımızda da müzik dünyasının fenomenleri olacak. Keto John.

0: yapraklar birer birer gidiyor. Acaba yazın sonuna çok hızlı mı yaklaşıyoruz? Ne dersiniz? Nasıl bir yaz oluyor sizler için? 10 Ağustos sabahındayız. DTI tek müdahale buradaydı. Maksimum hit müzik. Radyo Feriman burası. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda Miley Cyrus ve Dua Lipa'yı dinleyeceğiz Prisoner'la. Birazdan daha önce Hügel, Email, Angel, Ultra, Nate, Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Reklam.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bunlu malinlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu malin ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

kesinlikle çok özel iki vokali. Keşke bu tip işbirliklerini artırabilseler. Miley Cyrus ve Dua Lipa Prisoner sonrasında sabah modunda Anima ve Lizzo zamanı Bad Angel.

0: bu şarkı öncesi ve sonrası diye kesinlikle herhalde ikiye ayırabiliriz onun müzik kariyerini tabii ki. Ve ona dünya çapında şöhreti getirmişti, özellikle Animal albümü çok sevilmişti abimden. Kesha TikTok'taydı. Günaydınlar, iyi haftalar. Sabah moduna birazdan bakalım başka kimler burada. Ella Henderson, Rudimental, Alibi birazdan dinliyoruz. Daha öncesinde Shakira, Burna Boy, Die Die seni bekliyor, unutma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAS, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Karnın zil çaldığında...
4: Yüksek proteinli bir şey.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. İnternet Türknet.
6: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa, 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de...
7: İnternet TürkNet.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
11: Mikros Yemek.
10: Mikros uygulamasında.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Reklam.
14: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
15: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı aksiyonda, her iki köprü de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Bahçeli Evler, Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirlikuyu, aksiyonda Mecidiyeköy, Halit, Zeytinburnu, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyrantepe'de aralıklarla yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
13: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
14: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
16: Radyo Fenomen.
13: Maksimum hit müzik.
16: Radyo Fenomen'de sen...

zamanda bol bol bilgisayar oynamak demek. Tabii ki bunun süresini lütfen makul tutun ve bir de haberim olacak bu konuda. Özellikle oyun severler mesela şöyle elinizi terletmeyecek bir mouse nasıl olurdu birazdan. Şimdi Berbani.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Aynı ligde SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile karşılaştığı 3. özel maçtan 3-1 galip ayrıldı. Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-2 yenilen 17 yaş altı erkek milli voleybol takımı gümüş madalya kazandı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen

0: Bu yazın en hit şarkıları,
1: en hit şarkıları
0: Fenomen'de.
2: I've seen the devil dance on sunset.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, iyi haftalar. Saat 8, Serdar ben. Sabah modunda DJ Goja, Jason Derulo, Michiko.

Jack Jones, Ray, You Don't Know ile buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Ferman burası, ben Serdar. Sabah moduna devam ediyoruz. Teknoloji dünyasında öyle haberler, öyle icatlar var ki gerçekten de bazen duyunca, okuyunca şaşırıyorum. Mesela bir firma avuç içini serin tutmak için içerisinde mini bir fan bulunan mouse geliştirmişler. Evet, şaka değil, gerçekten de özellikle oyun severlerin el terlemesini azaltmak amacıyla dahili fan bulunan bir mouse. Kimin nasıl aklına geldi gerçekten de inanması güç. Sabah moduna Malik Eser Amon öyle devam.

0: şöhrete kavuşmadan önce özellikle YouTube'da yaptığı cover performanslarla viral olmuştu. Gerçekten de çok güçlü bir vokal. Teddy Swims, Mr. Know It All'daydı. Mutlu sabahlar. Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modunda Shakira, Rihanna. Birlikte dinleyeceğiz onları. Can't Remember to Forget You. Öncesinde ise Olivia Dean, So Easy, burada. Kaçırma.
1: Reklam. Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişe niye
4: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de

Hatırlayamıyorum. Evet, biraz tuhaf bir cümle. İlk dinlediğimde, duyduğumda ben de şaşırmıştım. Aklından çıkarmaya çalıştığın birisi var ama onu bir türlü unutamıyorsun. Yani bu cümleyi söyleyerek onun da kafasını epeyce karıştırabilirsin. Shakira, Rihanna, Can't Remember to Forget You sonrasında sabah modunda biraz daha hızlanmaya var mısın? Becky G. Apple.

0: yıl için benim favori şarkılarımdan bir tanesi Ever Since You Left Me. İkilinin adı uzun süredir birlikte anılıyor, özellikle New York rap sahnesinde birlikte ortak işlere imza attılar. French Montana ve Max B buradaydı. Radyo Feribendi'sin, Serdar ben. Sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Blackpink, Kill This Love seni bekliyor. Maksimum Hit Müzik'te daha önce ise The Bossa, Magnetic burada. Ayrılma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafik. Finde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Radyo Fenomeni.
7: Maksimum hit müzik.
10: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
7: Sabah Modu.

Mike Peake buradaydı. Demi Lovato cephesinden yeni haberler var. Yeni bir filmde yapımcı olarak yer alabilir. Detayları az sonra paylaşıyorum. Şimdi BB Rexha, New Religion.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
4: Garaj Şoto Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Reklam.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Aynı ligde SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile karşılaştığı 3. özel maçtan 3-1 galip ayrıldı. Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-2 yenilen 17 yaş altı erkek milli voleybol takımı gümüş madalya kazandı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi haftalar, saatimiz 9 oldu. Sabah moduna şimdi Arko ve Kasango ile devam ediyoruz. Fire fire.

Türkiye'de özellikle Camp Rock 3 adlı bir proje var ve bu projede ana kadroda yer alabileceği konuşulmuştu ama daha çok oyuncu olarak değil de yapım tarafında yer alacağı söyleniyor. Demi Lovato, Cleveland buluşması solo'yla buradaydı. Sabah moduna şimdi ise M4S Fallen Angel.

0: Aradan yaklaşık 16 yıl önce dünya çapında büyük bir hit olmuştu bu şarkı. Özellikle Edward Maya prodüksiyonu olarak yıllar sonra Vincent şarkıya kendi yorumunu getirdi. Stereo Love. Günaydınlar, iyi haftalar. Sabah modundasın, ben Serdar. Major Lazer ve Şampolu birazdan dinleyeceğiz. Come on to me seni bekliyor. Daha öncesinde Hügel, Mail Angel, Ultra Net, Movin to the Sun. Unutma.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 36, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen.

Major Lazer, Shampoo, Come On To Me ile buradaydı. Tatile çıkıyorsunuz, denize gidiyorsunuz ve muhtemelen yanınızda güneş kremi vardır. Eğer ki Tayland'a gidiyorsanız bu güneş kreminin çeşidine mutlaka dikkat edin. Turizm yoğunluğunun çevre üzerinde yarattığı yıkımı engellemek isteyen Tayland, işte plajları ve özellikle mercan resiflerini koruma altına almak amacıyla radikal bir adım atmış ve birçok güneş kremini yasaklamış. Ülke genelindeki ulusal deniz parklarında uygulamaya koymuşlar bu yasağı ve uymayan turistlere ciddi bir yüklü bir ceza kesebilirlermiş. Tabii bu bütün güneş koruyucu kremleri kapsamıyormuş ama aklınızda varsa o taraflara bir yolculuk, özellikle çevre dostu ürünleri tercih etmeniz gerekiyormuş, aklınıza bulunsun. Sabah moduna Fade'le devam, Alan Walker ve Evermax.

0: Grammy ödüllerinde en iyi pop ikilisi ve grup performansı dalında ödülün sahibi olmuşlardı. Portugal The Man Feel It Still. Günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler seni bekliyor. Vanko ve Aya, Mat İnsanı, Yalla Habibi dinleyeceğiz. Daha önce Paul Seller, Blacklist, ayrılma.
1: Reklam. Karnın zil çaldığında...

0: beklemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

mesafeli olanları bile içine çekebilecek kalitede bir şarkı. Vanko Aya, Matin Sen'i Yalla Habibi dinledik. Günaydınlar Serdar'dan. Sabah moduna dance'e devam ediyor şimdi. Cake by the Ocean.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Truga indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos.

Butter ve IVH I'm Learning'de buradaydı. Günaydınlar, iyi haftalar. Serdar ben. Sabah modunun bugünlük de sonuna geldik. Yarın sabah 7'de yepyeni günü karşılarken ben tekrar mikrofon başındayım ve sizleri de beklerim. Beyoncé şimdi. Texas Hold'em.

0: ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Radyo Fenomen.

Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: daha çekici.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Radyo Fenomen.

0: fiyatlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
3: hepimize iyi gelecek. Evde huzurla, yolda güven.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Aynı ligde SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile karşılaştığı 3. özel maçtan 3-1 galip ayrıldı. Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-2 yenilen 17 yaş altı erkek milli voleybol takımı gümüş madalya kazandı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü her iki istikamette de akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sepahköy, Yenibosna, Çağlayan, aksi yönde Merter, Şirinevler etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Maltepe, Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yeni haftanın ilk gününde günün ikinci arasını karşıladığımız şu dakikalarda maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Riviera ve She Doesn't Mind sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Maksimum hit müzik. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Nicki Minaj, Tyla, Wise ve Leoni ortaklığı, Manifest ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise dans dünyasından Shimza ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda
2: kültür, sanat, alışveriş ve müzik.

0: notlarını takip et.
1: Takip et.
0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

yardımcı olayım. Dr. Alban Klasisi, You Can Touch The sample'larıyla Nicki Minaj ve Super Freaky Girl Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Maximum Hit News'e bu kez Güney Afrika'nın yeni yıldız adayı

0: Pazartesi gününde maksimum hip müzik eşliğinde ilerliyoruz. Manifest ve Toz Pembe sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Kygo ve Ava Max ortaklığı. BB Rexy ve Faithless. Major Lazer hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paros Teller önderliğinde yapacağız.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Aynı ligde SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile karşılaştığı 3. özel maçtan 3-1 galip ayrıldı. Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-2 yenilen 17 yaş altı erkek milli voleybol takımı gümüş madalya kazandı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

hallerde ise Ava Max'ı bir kez daha günümüze gelen bir Shakira klasiği Whatever sonrasında maksimum hit müzikte yine tempoyu düşürmüyoruz. Hatta biraz daha yükseltme zamanı. Dans dünyasından Faithless ve Bebe Rexha ortaklığı Radyo Fenomen'de New Religion.

0: Erciyes.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Genelde hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 6 numarası listede zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor. Radyo Fenomen'de DATI ve işte Take Me There.

0: 2026 yazına başlarken Diva Kahani deyim yerindeyse şöhreti getiren single'ı Slow Down Can't Stop Thinking Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Vamero, Malik, Daddy Yankee ve Snow ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Jason Derulo ve DJ Goja ile yapacağız. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Solange ve Kim Petras ortaklığı, Helin, One Republic, Sevda Liza, birazdan dinleyeceğiniz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy'la yapacağız.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

Pekala işte itiraz edemeyeceğim iki isim. Nicki Minaj ve Kim Petras'ı bir araya getiren Alone Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler pazartesi öğle sonrasında maksimum hit müze. Bu kez Helin'le devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Pazartesi gününde Y2K ile birkaç yıl öncesine gitmiştik. La La La sonrasında Maximum Hit ZTK günümüzden devam ediyoruz. Aslına bakarsan bir Punjabi MC klasiği. Bu kez Dario Nunes ve Johnny Bravo remixiyle günümüze geldi. İşte Radyo Fenomen'de Mundian Tubaçke.

Prodüksiyon masasında Brezilyalı prodüktör DJ Zep, vokallerde ise Svali ve Halli Abadi ortaklığı Metalik Lips Radyo Fenemen'deydi. Pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda.

0: biz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

single 50-50 grubuna büyük başarı getirirken aynı zamanda büyük sorunların da başlangıcı oldu. Grup üyeleriyle müzik şirketi arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda grubun büyük kısmı ayrıldı. Yeniden 50-50 grubu kuruldu. Ve kısacası orijinal haliyle 50-50 grubu ve işte Kalili ortaklığı Cupid Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, maksimum hitimizde bu kez The Silent Partner'la devam ediyoruz. Pazartesi gününde

Sonra Alan Walker ve Ava Max bir kez daha bir araya geldi. Yine bir hit single. Fade'ler Radyo Fenomen'deydiler. Keyifli günler, hazır tempo yükseltmişken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kable'i Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Demedi deme, hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Pazartesi gününden neden bu anonsu yapıyorum? Çünkü haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati. Dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden, radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından, podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Tate McRae, Brian Mescal, David Guetta ve Sia ikilisi. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Norveçli grup The Bals önderliğinde yapacağız.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Aynı ligde SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile karşılaştığı 3. özel maçtan 3-1 galip ayrıldı. Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-2 yenilen 17 yaş altı erkek milli voleybol takımı gümüş madalya kazandı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

batmadan önce dansçı olarak tanınmıştı. Tate Parkway'den bahsediyorum. İşte Greedy kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğim single'larından biri Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler pazartesi öğle sonrasında Maximum Hit Müze. Senin de duyduğun gibi tempo yükselterek devam ediyoruz. Hala favorilerimden Radyo Fenemen'de Brian Mescal ve

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise akıcı devam ediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basına Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey aralıklarla yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Karnın zil çaldığında...
2: Yüksek proteinli bir şey ye. Serdener tonlu aç ye.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te saatler 17. Moving to Rusan'la hadi başlayalım.

son ilişkinde yarım kalan şey neydi? Bugün Instagram'dan buna cevaplar istiyorum. Radyo Fenomen'den gönder bakalım. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? Firefly'la başlayacağım. Ardındansa Selfie the Chainsmokers burada olacak. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update devam ediyor.

0: daha çekici.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
10: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

kalan şeyleri konuşuyoruz. Söyleyemedim cümleler demiş birisi. Güven bitti, sevgi tek başına yetmedi ama bunu onu söyleyemedim demiş. Ya bu soru beni duygusallaştırır mı acaba ya? Yanlış bir soru mu sorduk bugün?

0: Cemore senle birlikte müziğin fenomenleriyle devam. Son ilişkinde yarım kalan şeyler demiştim. Birbirimizi değil, sessizliği seçmemiz demiş. Bunun nasıl yarım kaldığını anlamadım. Zaten en başından galiba olmamış. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Turn the Lights Off, Kato John ardından Ken Old Asla, Macklemore ve Brian Lewis burada olacak. Deniz Görkem'le update, hadi devam etsin.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net, pilot garaj, oto ekspertiz.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. Pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Aynı ligde SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile karşılaştığı 3. özel maçtan 3-1 galip ayrıldı. Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-2 yenilen 17 yaş altı erkek milli voleybol takımı gümüş madalya kazandı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

de yarım kalan şeyler demiştim. Geç kalınmış bir itiraf demiş. Nasıl bir itiraf ya? Ya bunları da yazın bana, bak ben meraklı bir radyo programcısıyım ya. Deniz Görkem'le update'in ilk konusu merak etmektir.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.
1: Maximum Hit Müzik.
4: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le...

kez daha tekrarlayacağım. İkinci saatteyiz. Radyo Fenomen Instagram'dan cevaplara devam edeceksin sen de. Sırada şimdi müziğin fenomenleriyle ne olduğunu söyleyeyim mi? Fanje BMC'den bir şarkı.

Son ilişkinde ya da evliliğinde yarım kalan şeyler neydi? Bugün bunu konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Michiko, DJ Go'ya yaklaşıyor. Deniz Görkem'le update hafta içi her gün 17.20 Radyo Fenomen'de

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Doğada ne varsa Zevran'a da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Pilot Garaj Shop'a

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprüde her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı hattı etkili seyrediyor. TEM'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Expertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

yapmaya devam ediyor. Rampampam ardından Bossap. İlişkilerle alakalı sorduğum soruları Instagram Radyo Fenomen'den göndermeni istiyorum. Unutma. Ama benim hesabımdan da yazabilirsin. Deniz Görkem Kaya Instagram hesabım.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: Prime Tether Not To Love You senle bilseydi. Son ilişkinde yarım kalan şeyler nedir demiştim. Aslında düşündüğüm, beklediğim cevaplardan bir tanesi geldi. Ya bu puzzle muhabbeti aslında ilişki ne kadar duygusal bir şey değil mi? Eğer böyle bir masada bir puzzle bekliyorsa ve sonra ilişkide böyle bir ayrılıklar, vedalaşmalar oluyorsa gerçekten şu an uzaktan bile üzüldüm. Bakalım mı şöyle Maximum Hit Müzik'te neler var? Magnetic, The Boss, ardından Alibi, Ella Anderson, Rudimental ve Dracula ile Tim Impala, Jenny ikilisi, Deniz Görkem ile Update Radyo Fenomen'de. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Mikros Yemek.
1: Mikros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Radyo Fenomen.

ya da evliliğinde yarım kalan şeyler nedir demiştim ve evlilik demiş. Bu arada bir kere daha evlenmiş, uzun bir yazmış bir dinleyicim. İkinci evliliğim muazzam diyor, 4 yıl olmuş. Vay be. Ya işte olmayınca zorlamamak lazım. Bak güzel örnekler de var hayatta ama ilk ilişkisini hayatı boyunca yaşayanlar da var. Onlara da özenmemek

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5

0: www.vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: evliliğinde ya da ilişkinde yarım kalan şeyler neydi? Bir yaz bakalım Instagram Radyo Fenomen'den 8'e kadar konuşalım. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Birazdan Luntrisan burada Hugo, ardından Die Another Day, Madonna ve çok daha fazlasıyla update'in içinde olacağız. Sakın kaçırma, hadi gelsinler.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Mikros Yemek.
3: Mikros uygulamasında.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
4: Maksimum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

Madonna seninle birlikteydi müziğin en sevdiğim bölümleri. The Village'in geliyor ardından. İlişkide yarım kalan şeyler neler demiştim. Instagram Radyo Fenomen'den yazıyor. Bir ev kredisi, bir de araba diyor. Of, hepsi sana mı kaldı? Ya arabaları, evi o aldı da kredi mi sana kaldı? Bir içim yandı ya.

0: Müzik haberleri için unutma, radyofenomen.com'u ziyaret edebilirsin. Güncel haberleri seninle paylaşıyoruz. Sophia Rice gidiyor. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler geliyor. Pharrell Stiller'la başlayacağım. Black Lies, ardından Zerb, En Vaki ve çok daha fazlası. Deniz Görkem'le update'in konuğu olacak.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Karnın zil çaldığında
3: yüksek proteinli bir şey ye.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet.

0: E'de. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Aynı ligde SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Amili kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Fransa ile karşılaştığı 3. özel maçtan 3-1 galip ayrıldı. Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-2 yenilen 17 yaş altı erkek milli voleybol takımı gümüş madalya kazandı. FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 mağlup etti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de...

Pazartesi gününün artık sonuna geldik. Deniz Görkem'le update için tabii. Şarkılar devam edecek. Seni seviyorum dinleyince yarın aynı saatte görüşeceğiz. Şimdi sırada Helen'den Fresher var. Müziğin fenomenleriyle radyofenomen.com'u ziyaret etmeyi de sakın unutma.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Nescafe Express modunu aç.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.